0: Ça va? Ça va?
1: Sakin ol, Melek, olmaz.
0: Katırtanım.
1: Ama canım, çocuk yapalım. Bu ne altın, ama değil mi pazarım?
2: İşte sana kovan neve. Özden yeri.
3: Pa shpëti qaj hundve që marrë është lukë të më drejnë.

0: Ça va? Ça va?
1: Sakin ol millet olmaz.
0: Katırtan ya.
1: Ama canım, çocuk hep on. O ne altın ama değil mi pazarın?
2: İşte sana kabenin eve. Özden yeri.
3: Aşk patiçayım, veçim araya şulutum odaya.